rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü.

Güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.

0: Uyan şimdi.
1: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.99 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

mısın? Kaç zamandır sesini bile duymadım. Sen orada mısın? Bir başka tende mi dudakların?

0: Lezzetli Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: teknikoto.com.tr'de. Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: gel.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Çetaş Çeri Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla Çetaş Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri Çetaş Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. Çetaş Çeri Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
2: Hyundai Çetaş Eskişehir'de açıldı. Hyundai Çetaş Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
5: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net.

0: şit, tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9
1: Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nisan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınızda, malınızda Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Özgüven Showtime.
1: Bayanlar baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan 0 kilometre
2: cillop gibi
1: yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
3: Susun başlıyorum. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
0: Arif Güven Showtime.
1: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
4: Haydi kurban olduğum bayanlar baylar.
5: Bayanlar baylar.
4: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında. Sevgili dinleyenler hepinize merhabalar. Sevgiler, saygılar, kurban olduğum. Aynen öyle. Bayanlar baylar, radyonuzun sesini elbette birazcık daha fazla yükseltin. Sebep Arif Güven Showtime yayında. Yani Türkçe meali şu. Tecavüz kaçınılmaz olunca. Yavrum zevk almayı bileceksin. Valla sıcak abi, hiçbir şey yapasım geldi. Ne oldu be? Gençlik. Memleketi komple düdüklü tencereye mi koydular lan? Valla söylüyorum ya. Sıcak abi. Dedim bu nedir? Mümkün olduğu kadar bugün dışarıya çıkmamaya gayret ediniz. Hatta olabiliyorsa trafiğe de çıkmayın. Valla herkesin beyni erimiş abi. Sarhoş gibi araba kullanıyorlar. Yavrum sadece insanlar değil, anladığım kadarıyla hayvanlar da çok etkilenmiş. Benim köpek bile, bak bir şey söyleyeceğim. Yatmadan önce kendi etrafında 8 kere dönüyor. Sıcak, çok sıcak, daha da sıcak olacak. Velhasıl buradayız. Canım kardeşim, kurban olduğum. Buradayız diyoruz da elbette kara gözünüze, kara kaşınıza gelmedik. Yani. Madem geldik, dinleyin dostlar. Vallahi çocuğum. Kendi ellerimle harikulade keyifli bir Arif Güven Showtime yapacağım. Bak 0 kilometre. Ambalajını yayın açıyorum, yemin ediyorum. Ve kendi ellerimle yapıyorum. Dışarıdaki radyo programlarına ne koyuyorlar belli değil yavrum. Vallahi çocuğum. Bu şey gibi olmadı mı ya? Dinleyin diyorum ya. Çok güzel kısır yaptım. Gelin hep birlikte yiyelim diyen Hayriye teyze gibi oldum, yemin ediyorum ya. Dinleyin dostlar, vallahi söylüyorum. Hatırım için be. Ne vardı bir de? İte vurmazlar, sahibinin hatrı var diye bir söz var ya. Velhasıl dinleyin kurban olduğum. Radyomuzun hatrı için. Hadi beni geç yavrum, vallahi. Ya dur. Şey soralım ya. Madem programın çok çok başındayız. Canım kardeşim, vallahi hatır için ne yaptınız? Gençlik. Giriş konusu bu olsun. Daha programı açmadan direkt konuyu verdim de. Vallahi soralım bakalım. Bizlerle birlikte olan greve kahramanı arkadaşlarımıza. Babacığım ben bir hatır için şöyle bir şey yapmıştım dediğiniz ne var abi? Vallahi 0530-071-4355 Marmurus Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Evet abi. Keyifli mesajlar gelecektir. Arif Güven hatır için şunu yaptım dediğiniz ne var abi? İyiyiz. Velhasıl şu teşekkürname kısmını hemen şöyle bir çıkartalım aradan. Canım kardeşim, kurban olduklarım, dinlemek için bugün de elbette Arif Güven Showtime'ı tercih eden güzel insanlar, hepinize çok çok teşekkürler. İyi ki buradasınız, iyi ki benimle birliktesiniz valla. Seyir halinde olanlara söyleyeceklerimiz malumunuz belli. Kazasız, belasız, cezasız yolculuklar, kurban olduklarım. Valla trafikte herkes bu aralar sıcaktan dolayı anladığım kadarıyla sarhoş gibi, yemin ediyorum yani. Son racıma. Canım kardeşim, bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, ne bileyim abi, ev hanımına, özellikle açık mekanlarda çalışmak zorunda kalanlara Allah sabırlar versin, kurban olduğum. Kolaylıklar diliyoruz herkese, ama tabii ki kleve kahramanı arkadaşlarımıza sağ olsunlar, var olsunlar. Bugün de yalnız bırakmamışlar. Yine çok şeker mesajlarımız var, vallahi söylüyorum. Çok mutlu ediyorsunuz beni. Allah da sizi mutlu etsin, ne diyeyim yani. Bildiğin dilenci gibi oldum yani. Yok, dinleyin ne olur. Allah da sizi mutlu etsin ne olur. Bildiğin dileniyoruz abi. Velhasıl yavrum, yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı diyoruz yıllardan beri, ne yaptığımız konusunda hiçbir fikrimizin olmadığını söylüyorum. Dolayısıyla bugün de inşallah güzel bir radyo programı yapacak mıyız? Tabii ki de yapacağız abi.
0: Arif Güven Showtime.
6: Bakın Müge abla, siz herkesi buluyorsunuz ama Arif Güven'i bulamadığınızı söylüyorsunuz. Ya olur mu? Her hafta içi programı var.
7: Yok.
6: Var.
7: Yok.
6: Ya Sinan abi şahit, Sinan abi de dinliyor. Var değil mi abi?
8: Niye yokmuş?
7: Yok.
8: Var.
7: Yok.
6: Bir saniye Sinan abi. Ya Müge abi var. Ben kendim dinliyorum her gün.
8: Var.
7: Yok.
8: Var.
7: Yok.
6: Sinan abi bir saniye. Bende numarası var.
7: Yok,
6: arayalım.
7: Yok dedim mi? Yok, bak beni sinirlendirme.
8: Tamam,
7: yok.
8: Tamam. Sinan abi. Sinirlen.
6: Bir saniye. Tamam. Arif abi. Sinirlen.
7: Yok falan, Allah Allah. Var. Dükkanı aradık. Nerede?
6: Ya bende program kayıtları var. Göstereyim.
7: Göstersene.
8: Ne yapacaksın ki?
7: Ne nasıl ne yapacağım? Gösterseydin o zaman. Yok.
6: Müge var. Hanım, Arif Güven Showtime var.
7: Varsa neredeydi?
6: İzinliydi.
5: Var.
6: Sen de otomatiğe bağladın ya. Var var. Tamam Sinan abi. Yok yok tamam yok.
7: Var yok var yok var yok. Yok.
6: Daha şimdi dinledim. Neyse
7: varsaydı
6: tamam.
7: Varsaydı gösterseydin.

0: Hétköven Showtime.
1: Burada sevgili dinleyenler, malumunuz şöyle bir yoklama yapacağız. Kimler bugün bizlerle birlikte? Selamlar nereden gelmiş? Anlatacağız, sosyal medya adreslerimizi hatırlatacağız. Bizi takip etmek isteyen dostlarımıza zaten günün konusunu bugün, günün değil de giriş konusunu öyle söyleyelim, erkenden verdik. Babacım hatır için şöyle bir şey yapmıştım dediğiniz ne varsa 0530 071 43 55. Velhasıl Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram adresimiz elbette belli. Çiçer yazınız çıkacaktır. Arif Güven Showtime. Bakalım. Selamlar, selamlar, selamlar. Toparlanmışız. Antalya burada, Adıyaman burada, Edirne'ye selam olsun. İnegöl aynı şekilde, Keşarımız kurban olur mu? Erzincan aynı şekilde. Elbistan'dan selamlar abi, yaz yoklamaya. Silifke burada. Nazilli'den selamlar. Londra'ya selam olsun. Yozgat Sorgun patron, yaz yoklamaya. Samsun Bafra burada, Çanakkale Biga, kurban olur. Çerkezköy Kapaklı Saray burada, Çorum burada, Karaman burada, Bilecik burada. İzmir merkez, kurban olur. Dinliyor herkes. Bu ne? Bakalım. Ordunya'dan selamlar abi. Eskişehir burada, Afyonkarahisar burada, Yalova, Bandırma, Tokat, Mardin, kurban olduğum. Anam Burhaniye, canım kardeşim. Burhaniye Emniyet Müdürümüze de denk geliyorsa çok çok selam olsun canım abi. Bu nedir? Bursa'dan selamlar abi. Eyvallah. Kahramanmaraş, yaz yoklamaya. Antakya. Kemik kadro burada. Evet, bakalım bakalım. Bu ne? Nevzat'ım, kurban olduğum canım kardeşim gelmiş. Buyurun bak. Mehmet abiyle alakalı diyor ki Arif sülaleyi nüfusunu al kurtu. Selamlar. Londra'dan Konce. Hoş geldin. Merhaba Suzan'ım. Suzan'ım gelmiş. Yılmaz'ım gelmiş. Çiğdem'im gelmiş, kurban olduğun. Dur bakayım nedir bu? Antidepresan etkisi yapan güzel insanlı. İyi yayınlar. Hatay'dan selamlar. Çiğdem'im. Çok çok teşekkür ederim. Atatürk'ün hatırına Hatay'daki zorlu yaşama katlanıyoruz. Hatay'ımızı bırakmıyoruz. Hatay benim şahsi meselemdir demişti. Evet ya. Bizim kadro gelmiş. Çandarlı'ya selam olsun. Bakan bakan bakan. Hoş geldin abi. Yılmaz'ım canım kardeşim benim. Sen de hoş geldin. Bu ne? Dur bakayım. Emre'cim yollamış. Ne bu? Sünnetimize hoş geldiniz. Ve curcuna başlar. Aa bir şey söyleyeceğim. Sizin hakikaten memlekete geliş sebebiniz sünnet miydi ya? Ha? Eğer öyleyse Allah nice nice güzel mutluluklarını göstermeyi nasip eylesin canım kardeşim. Selam Arif Güven, hoş geldin. Bekleniyorsun, acele et. Az yoklamaya. Havvacım gelmiş. Almanya Ömer'im gelmiş. Hakan'ım. Abim hayırlı yayınlar. Ağzına yüreğine sağlık. Seviyorsun abi. Allah razı olsun. Buyurunuz. Trabzon Beşikdüzü'nden komutan Mustafa Dadandı. Canım kardeşim. Bir video yollamış. Birazdan bakalım abi. Bu ne? Dur bakayım. Kızıltepe'den selamlar abi. Aleyküm selam. Bu ne? İlk defa mesaj yollamış. 1509 telefon numarasının son 4 rakamı. İstanbul'u Hülya ve Mustafa, sevgiler abi. Eyvallah canım kardeşim benim. Bir video daha var. Senin için ne sistemler kuruldu? Evet ya, gördüm ben bunu. Selamlar abi. Bayadır yoktum. Gönene selam olsun canım kardeşim. Hakikaten böyle bir düzenek kurmuş, beni dinliyor. Bakan bakan bakan. Eskişehir'den selamlar patron. Aleyküm selam kardeşim. Valla mesaj oldu yani, bütün dostlarımıza çok çok teşekkürler. Şey mi geldi? Hatır için. Ha, evet ya. Birazdan mı bakalım? Peki birazdan bakalım abi. Babacım hatır için ne yaptınız? Günün giriş konusu buydu. Dur bakayım bu neymiş? Selamlar, iyi yayınlar. Eşimle kayınvalideye yemeğe gittik. Yoğun çorbası yapmış. Bir de madımak diye bir ot yemeği. İkisi de damak tadım değildi. Mecbur yedim. Kalkarken de anne ellerine sağlık, muhteşem olmuş dedim. Ertesi gün eve geldim. Akşama aynı yemek yine yedim. Annesi diyor sevdim diye bizim eve kadar yollamış yine. Hatır için. Eyvallah, dur bakayım. Bu ne? Hiç unutmam abi, hatır için Luna Park'ta hızlı trene bindim. Hayatta sevmem öyle adrenalinli şeyleri. Arkadaşım ne olur binelim, bak stres kalmayacak, çok güzel olacak dedi. Binmez olaydı. İndirin beni diye bağırdım. Başım döndü. Tansiyonum düştü. Sonuç acilde aldım soluğu diyor, hatır için. Evet. Bakarız birazdan mesajlara. Kurban olduklarım, velhasıl buradayız. Ne diyelim? Duyanlara duymayanlara, soranlara sormayanlara, aslanlar gibi Arif Güven Showtime

0: olan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Plaza yükseltin.
1: Şebeğim.
0: Arif Güven yayın.
1: Buradayız sevgili dinleyenler. Malumunuz giriş konusu arkadaşlarımıza belirtti. Dedim ki hatır için babacığım ne yaptınız? Evet abi hatır için şöyle bir şey yapmıştım dediğiniz de var. Bak diyor ki Nevzat'ım yollamış. Hatır için her gün aç Laz Mehmet abi dinlemek zorunda kalıyorum. Buyurun Aslen Mersinliyim. Adanalı eşim. İlk izde gittik. Şırdan yapmış.

susuzu. Ağzımızdan burnumuzdan her yerden sokuyor abi. Merve yollamış, hatır için çiğ tavuk yemem yerim diyenlere çok şaşırıyorum. Ben direkt insan bile yerim demiş ya. Hatır için bir kere kokoreç yemiştim abi. Eyvallah kardeşim, beğenmedin mi? Ben çok severim ya, hakikaten söylüyorum. Oy maşallah. Bir tepsi su böreği fotoğrafı yollanmış. Bir tepsi su böreğini yerim. İcabında hatır için diyor. Kurban olsun. Vallahi ben de yerim ha. Buyur hatır için. Diyor ki benim gibi net evlilik karşıtı adamı gelin arabası şoförü yaptılar. İki kez hem de diyor. Bir daha mı? Tövbe tövbe demiş hatır için. ...23 sene önce hatır için sigara içmiştim... ...iyi halt etmişim... ...eyvallah kardeşim... ...velhasıl mesaj yollayan bütün dostlarımıza... ...gerçekten söylüyorum... ...çok çok teşekkürler gençler... ...memlekette ne oluyor ne bitiyor... ...Arif'im bir Adana olarak söylüyorum... ...şırdan, şalgam, bıcı bıcı... ...acılı Adana kebabı... ...bizim kırmızı çizgimiz... ...vallahi... ...diğerlerini yedim... ...şırdan hariç... Velhasıl birazdan sevgili dinleyenler, burada malumunuz ışıklar yanıyor, yanıyor, sönüyor. Birazdan verilmesi gereken haber başlıkları mı yavrum? Evet, birazdan haber başlıkları geliyor.

0: Güven Showtime.
1: Bayanlar baylar.
2: Bayanlar baylar.
1: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltinse be. Buradayız.
2: Arif Güven yayın.
1: Selamlar Arif Güven. Aygül Eroğlu'ndan. Kurban olduğum Ala'dan selamlar. İyi yayınlar diliyorum. Çok çok teşekkür ederim. Abi zam yok muydu zam? Büyüye alıştı değil mi gençlik? Olmayınca bir eksiklik hissediyoruz artık. Buyurun. Dün bahsettim. Dedim vatandaşa ne oluyor canım kardeşim? Niye böyle anadan doğma sokaklara dökülüyoruz? Al. Düzce polisi evet çatıda çıplak güneşlenen kişiyi arıyor. Sevgili dinleyenler bir empati yapar mısınız? Hakikaten yani benim şu yayını şu anda bıraktığımı yavrum soyunduğumu ve evin çatısına çıktığımı düşünüyorum. Nedir hikaye? Düzce'de bir kişinin çatıda çıplak şekilde güneşlendiğini gören vatandaşlar polise haber vermişler. Polis sirenini duyarak kaçan kişinin yakalanması için çalışma başladı. Düzce'de bir binanın çatısında çıplak şekilde yatıp güneşlenen kişi ihbar üzerine gelen polis aracının sireni duyunca Voltingen kaçmış. Cedidiye mahallesinde öğle saatlerinde 3 katlı apartmanın çatısında çıplak halde yatıp güneşlenen erkeği görenler durumu polise haber vermişler. Yavrum hakikaten boş zamanlarınızda çıkıp çatılara mı bakıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Olay yerine gelen polis ekibinin sirenini duyan kişi çatıdan apartmana inip giyindikten sonra kaçtı. Arkadaş ala çatıya gidemeyince demiş binanın çatısına gideyim bari. Ala çatı pahalı, mali bulur. Kurban olduğum bu ekonomide hakikaten benim de maksimum tatil planım galiba bu olacak yani. Haber bu abi. Düzce'de bir erkek çatıya çıkıp çırılçıplak güneşlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibinin sireni duyan şahıs çatıdan apartmana inip giyindikten sonra kaçtı. Ya. Hayaller ala çatı. Gerçekler bina çatı. Yani. Yavrum adam ne yapsın bronzlaşayım demiş. Madem tatile... Bak fakir bronzlaşması bu olsun. Ya bu bronzlaşmayla alakalı da şey yapıyoruz ya, plaja gidiyoruz ya yavrum. Benim tezim şu. Babacığım hani sırt üstü yatıyorsun. Diyorsun ki ya ön tarafın böyle bir bronzlaşsın. Yüz üstü yatıyorsun diyorsun ki sırtım şöyle bir bronzlaşsın yavrum. Yavrum her tarafın bronzlaşmış olmuyor. Hakikaten söylüyorum. Her tarafının bronzlaşması için amuda kalkıp bacakları da açman gerekiyor. Millet çıplak geziyor. Şimdi bir ilahiyatçı var. Son zamanlarda hakikaten söylüyorum çok fazla. Ya bu adam bak benim için şey gibi ya. Atanamamış cübbeli Ahmet gibi yani. Millet çıplak geziyor. Şimdi bu arkadaş demiş ki haber şu, ilahiyatçı Hüseyin Çevik erkeklere sert çıkmış. Kadınlara geçtik, sıra bize geldi yavrum. Demiş ki hep kadınlara diyoruz erkekler de çıplak geziyor. Erkekler şortla gezmesin. Bu ne ya? Nuri Alço gibi. Aynen böyle söylemiş. Demiş ki kılın şu namazınızı, cennete gidin, canımı sıkmayın. Cennette de yap mangalı, ya Resulallah gel mangala de. Efendim, haber bu. Hakikaten şöyle okurken beynim yandı. İlahiyatçı Hüseyin Çevik erkeklere sert çıktı. Hep kadınlara diyoruz. Erkekler de çıplak geziyor. Erkekler şortla gezmesin. Yavrum bu sıcakta neyle gezeceğiz? Kurban olurum. Bu ne ya? Nuri Alço gibi. Babacığım Nuri Alço hiç şortla gezmezdi ki. Takım elbiseyle hatırlıyorum ben Nuri babayı. Velhasıl neyse. Demiş ki kılın şu namazınızı. Cennete gidin. Canımı sıkmayın. Cennette de yak mangalı. Ya Resulallah gel mangala de. Şimdi bu arkadaş dediğim gibi atanamamış cübbeli Ahmet gibi enteresan açıklamaları gündeme gelip meşhur olmaya çalışıyor belli de. Babacım şey ne ya? Ya Resulallah gel mangala ne ya? Ayrılmayın, sebep buradayız.
3: Arif abi iyi yayınlar. Seni dinlerken var ya kızgın kumlardan senin sulara atlar gibi oluyorum abi.
4: Manavgat'ta seni dinliyoruz. Yanıyoruz Arif abi.
5: Arif abi adını yollara yazdım. Herkes dinlesin.
6: Arif kardeşim arkadaşlar çaya gidelim diyor. Ben seni bırakıp gidemiyorum. Hala tesviyedeyim.
0: Arif Güven Showtime.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
3: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
5: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
7: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
8: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
9: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
10: Evinize en uygun tüller.
11: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
10: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
12: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla

0: Hüvtgüven Showtime. Havasını suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri. Ne oluyor ne bitiyor şöyle bir bakalım. Şimdi sevgili dinleyenler, Fatih'te taksicilere yönelik böyle bir denetim yapılmış. Denetim sırasında 5 taksi trafikten men edilmiş. Ve bu arada bir arkadaş kaçmaya çalışıyor. Sebebi de şu, zaten bu arkadaşın, bakın taksici bu arkadaş aynı zamanda 2081 yılına kadar zaten bu arkadaşın eline, daha doğrusu ehliyetine, abicim el konulmuş yani. Bak 2081 yılına kadar ehliyetin yok, el konulmuş. Hani kendin şahsi arabayı kullanmayı geç, taksicilik yapıyorsun yani. Nedir hikaye? İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Fatih'te taksilere yönelik böyle bir denetim yapmış. Denetim sırasında kısa mesafe yolcu almayan, yolcu seçen ve taksimetre açmayan sürücülere ceza yazıldı. Denetimler sırasında emniyet kemeri takmayan yolculara da para cezası yazılmış. Denetimde 40 bin liralık ceza kesilirken 5 otomobil trafikten men edildi. Dur ihtarda uymayan taksinin ehliyetine 2081 yılına kadar el konulmuş. Ara başlık bu. Polis ekiplerinin durdurmaya çalıştığı bir taksi sürücüsü denetim noktasından kaçmak istedi. Ekipler tarafından durdurulan taksinin sürücüsü Bayram T'nin ehliyetine kurban olduğum 2081 yılına kadar el konulduğu öğrenildi. Bayram T'ye ehliyetsiz araç kullanmak, dur ihtarına uymama suçlarından 21 bin lira para cezası kesildi. Bayram T'nin aracı da trafikten men edilerek otoparka çekilmiş. Sivil trafik polis ekiplerinin kontrol noktasında kaçmaya çalışan Bayram T demiş ki, normal trafik vardı başka bir şey ama evraklarım eksik olduğu için sonra dur dedi, durdum zaten diyor. Yavrum, adamın ehliyetine zaten 2081 yılına kadar zamanda el konulmuş ya. Ha? Ama abi çalışmaya devam etmiş yani. Babacım 58 yıl daha bekleyemedin be kardeşim ya. Ne gülüyorsun oğlum? 58 yıl daha sabredecektin ya. Kurban olduğum, madem taksilerden gidiyoruz, İstanbul'da bizlerle birlikte olan dostlara bu haberi verelim. İstanbul'la alakalı malum taksi sıkıntısı zaten yaşanıyor. Bakınız, İstanbul'da taksi başına 837 yolcu düşüyormuş kurban olduğum. Bir kez daha söyleyelim. İstanbul'da taksi başına 837 yolcu düşüyormuş. Ya yani Alanya'da erkek başına düşen erkek sayısından bile fazla ya. Öyle yavrum, hakikaten söyleyeyim. Alanya'da erkek başına düşen erkek sayısı daha fazla. Madem trafikteyiz, şu habere de bir bakalım. Otobüs şoförü aracında siyaset ve futbol konuşulmasını yasaklayan tabela astı diye böyle bir haber var. Evet abi, hep birlikte Zonguldak'a gidiyoruz. Zonguldak'ta özel halk otobüsü şoförü yolcuların otobüste yüksek sesle ve küfürlü konuşmalarını engellemek amacıyla uyarı yazısı asmış. Evli ve 3 çocuk babası Haşim Korkmaz 53 yaşında. Velhasıl 102 sokak servisini yaptığı esnada yolcuların siyaset, futbol, argo ve yüksek sesle konuşmalarından rahatsızlık duyulması üzerine aracına yazılı böyle bir uyarı asmış. Arabanın giriş kısmında şöyle yazıyor: araç içinde siyaset, futbol, yüksek ses ve küfürlü konuşmak kesinlikle yasaktır. Kesinlikle uyuyacaklardır abi. Yazılı kağıt asarak yolcuların dikkatli davranmalarını istedi. Korkmaz gazetecilere toplu taşıma araçlarında insanların daha dikkatli davranmaları gerektiğini söyledi. Evet abi, son derece haklı. Uyarıları kimsenin dikkate almadığına değinen Korkmaz, ben de bu yazıyı yazmak zorunda kaldım diyor. Yazıyı yazdıktan sonra da ses getirmiş. Korkmaz, yazıyı gören bazı vatandaşların kendilerine teşekkür ettiğini aktararak, öyle durumlarda kavgaya meyil vermem. Birincisinde uyarırım, ikinci seferde daha çok böyle gürültü oluyorsa diyor, ekmeğinden olacağımı bilsem de aşağı indirmek zorunda kalırım. Vallahi güzel. Abi demiş ki, bu araçta siyaset konuşulmaz, bu araçta futbol konuşulmaz, bu araçta canım kardeşim argo konuşulmaz, küfürlü konuşulmaz, yüksek sesle konuşulmaz. Sen vatandaşa konuşacak konu bırakmamışsın abi. Ya bu yazıyı sevgili dinleyenler, bana kalırsa hakikaten söylüyorum, cenaze evlerine de açmak lazım. Yemin ediyorum. Benim en ayar olduğum şey yani, ya kimse, vatandaşı yeni defnetmişsin babacığım, bakıyorsun futbol konuşuyorlar. Ya adamı daha yeni gömmüşsün, bakıyorsun futbol, ya siyaset konuşuyorlar yani. Gerçi hoş yani, bizim milleti de biz biliyoruz, dolayısıyla babacığım millet mahkeme kararlarını takmıyor. Abi seni inşallah takarlar, bilmiyorum ama yani. Ne oldu yavrum, çapanın gururu ya. Ayşeciğimizin böyle bir haberi var. Gerçi çapanın gururu diyorum ama daha çok adliyenin gururu. Ay, Ayşe Öz Kiraz'la ilgili haber var. Birazdan bakacağım.
1: Çorum'dan selamlar Arif abi. Seni iple çekiyoruz vallahi. Zaman geçmiyor burada. Çorum'dan selamlar tekrardan.
2: Beni çok mutlu ediyorsun ya. Senin için böyle.
3: Arif dedikodu mu yapma. Dışarıda da dinliyorum seni, merak etme.
4: Arif Güven Showtime.

0: Köven Showtime.
1: Şimdi hanımefendiler, beyefendiler, malumunuz Arif Güven Showtime. Elbette radyonuzda günün bu saat itibariyle radyolarına yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar varsa ki mutlaka var, bir kez daha hoş geldiler. Buyurunuz. Şimdi bakınız, malumunuz düğün mevsimi ki günün konusunu da buradan vereceğim. Düğün masrafları malum belli. Bakın, düğün masrafları arttı, evlilik zorlaştı. Cemaat, daha doğrusu Diyanet, cuma hutbesinde de bir de uyarmış vatandaşları, biliyor musunuz? Ya Türkiye'de her geçen gün zorlaşan evlilikle artan düğün masraflarıyla şatafatlı törenler nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı uyarı niteliğinde böyle bir hutbe hazırlamış. Cuma hutbesinde Müslümanlara Peygamber Efendimizin en bereketli nikah kulfeti en az olanıdır hadisi hatırlatılmış. Ve derler ki, son zamanlarda insanları sıkıntıya sokan düğünlerdeki aşırılık ve israfı da dikkat çekildiği hutbede, evliliğin ilanı olan düğünlerimizde asıl olan tevazu ve sadeliktir denilmiş. Ya hep bir şey söyleyesim geliyor, sonra sus oğlum diyorum. Gösteriş ve aşırılık ve israftan uzak olmaktır. Ne var ki günümüzdeki evlilikler için yapılan gereğinden fazla harcamalar aileleri sıkıntıya sokmaktadır. Eşlerin yuva kurarken ağır bir borç altına girmeleri huzur ve mutluluklarına engel olabilmektedir. Hayatlarının en önemli zaman dilimini maddi kaygılar nedeniyle huzursuzluk ve zorluk içerisinde geçirebilmektedir. Hatta bundan dolayı kimi evlilikler ya başlamadan bitmekte ya da diyor ki zamanla ayrılıkla sonuçlanmaktadır. Evliliklerinizin en velhasıl böyle uzun uzun anlatılmış. Şimdi zor mu? Zor canım kardeşim. Malumunuz fiyatlar arttı. Hatta dedik ki bugün böyle bir şey yapsak mı acaba? Hani yavrum, bizim memlekette evlilik 3 aşağı 5 yukarı kaç paraya patlıyor diye düşündüm. Sonra dedim ki işte herkesin kendi maddi durumuna göre değişiyor. Bunu geçelim şimdi. Velhasıl evlilik zorlaştı. Haber de buydu. Düğün masrafları arttı, evlilik zorlaştı. Diyanet cuma hutbesinde uyardı. Şimdi bu haberden bir tık böyle bağımsızmışız gibi olsa da yine evlilikle alakalı bir haber vereceğim. Yavrum şimdi tamam, evlenmek zorlaştı, ona kabul. Fakat evli olan dostlarımıza, aynı zamanda babacığım evli değilsindir ama etrafında mutlaka eşin, dostun evlenmiştir. Senin tespitin nedir? Yani şu evlilik süreci biliyorsunuz ki çok uzun bir süreç. Hani ailesiyle tanışmaktan tutun da yavrum son hadde kadar, yani son had boşanmaya kadar, öyle söyleyeyim. Size göre sevgili dinleyenler, bu evlilik sürecindeki en böyle vallahi zor dediğin, en berbat dediğin durum ne abi? Şimdi bazıları işte abi ben mesela düğün alışverişinde çok zorlanmıştım. Herkesin, evet abi, şu düğün alışverişinde cümbür cemaat gidilir böyle. Herkesin bir tık da böyle bir gerçek yüzü ortaya çıkar. Mesela orada zorlanan olabilir. Ne bileyim abi, ben işte kız istemeye gittiğimde çok zorlanmıştım ya. Çıt ses yoktu gibi gibi, ki damatlara çok acıyorum ben kız istemede. Hakikaten garibim oraya bir yere oturuyor. Sadece fotosentez yapıyor. Soru sorarlarsa kafa önde. Bir cevap veriyor. Hani bu mu zor? Evli olan dostlarımıza soralım. Hangi aşaması zor? Sallıyorum bak, ailelerin tanışma aşaması da diyebilirsiniz. O da çok zor değil mi? Yani iki taraf da birbirini tanımıyor. Kızılcık şerbeti geldi aklıma. Gibi gibi. Bugün biraz bundan konuşalım. Şimdi dediğimiz gibi düğün masrafları arttı, evlilik zorlaştı. Diyanet cuma hutbesinde uyardı. Haberimiz vardı zaten. Bu fiyatla alakalı artışın zaten zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat sizin tespitiniz nedir? Yani bu evlilik sürecinde dediğim gibi ilk tanışmadan tutun da canım kardeşim bunun nişanı var, sözü var, işte ailelerin tanışması var gibi gibi süreçte en böyle zorlandığınız, baba bak burası çok kötü dediğiniz ne var yavrum? Bundan bahsedelim. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bilen dostlar bir daha söyleyelim ki biliyorlar ama bilmeyenler için 0530-071-4355. Yazınız, yollayınız, biz bir ara verelim, aradan sonra burada olacağız.
2: Selam Arif abi, ben Uşak'tan Cahit. Senin program başladı mı bize her yer araba koltuğu abi. Arabadan inemiyoruz.
3: Abi kolay gelsin. Millete kafayı yediriyorsun. 10 numara adamsın.
4: Ben de seni Hollanda Honolulu'dan dinliyorum. Birazdan işe gideceğim. Bisikletle seni dinlemek çok güzel oluyor. İyi yayınlar.
5: Giresun Göle'den selamlar Arif abi. Senin esprilerine gülerken arabaya çamura sapladım abi.
0: Arif Güven Showtime.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Güven Showtime.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
2: Sevgili dinleyenler, malumunuz dediğimiz gibi artık programı ortaladık ve bu kadar da elbette sizlerle birlikte olacağız. Şimdi günün konusunu şu an itibariyle radyoları yeni açanlara bir kez daha hatırlatalım. Malum düğün masrafları arttı, evlilik zorlaştı. Diyanet Cuma hutbesinde uyardı. Şimdi ne kadar pahalı olduğunu hayatım biliyoruz. Evlenmenin ne kadar pahalı olduğunu biliyoruz. Bu kısmı evden geçtik. Dedim ki bizi ilgilendiren kısım şu olsun. Elbette zor evleniyor olmak ama bu çok uzun bir süreçtir. Malumunuz işte tanışmadan tutun ailelerin tanışması, düğün alışverişi gibi. Velhasıl evlilik süreci boşanmaya kadar giden bir süreçtir dolayısıyla. Size göre evli olan dostlarımıza soralım ya da illa evli olmanıza gerek yok. Canım kardeşim etraftan sağdan soldan duyuyorsunuzdur ya da size muhtemelen bir gün evlensem mesela bana çok zor gelir dediğiniz o aşama hangi aşama? Evliliğin en zor aşaması diyebiliriz. O koca sürecin en berbat aşaması diyebiliriz. Size göre hangisi? Buyurun tecrübeler konuşsun istedik. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Evlilik teklifi ve parmağına tek taş yüzük takmaktan sonra ailelerin tanışıp çiftin nişanlanması aşamasıdır bence abi. Karşı tarafın tanıdığınız tanımadığınız bütün akrabaları ve arkadaşları gelir. Kızsanız kahveyi hazırlama süreci, erkekseniz o işin içine malum tuz ve şeker basılan kahveyi höpürdetme süreci. Kim bulduysa o adeti mezarında ters dönsün inşallah. Ve diyor ki o tek taş yüzükten sonraki aşama hem kıza hem de erkeğe evet damızlık muamelesi yapılması. Doğru mu doğru? Buyurun evliliğin en zor aşaması. Sonrasıdır abi yaklaşık 15 yıl alt tarafı bir evin ve araban olacak diye kazandığın tüm parayı kredi ödemelerine harcarsın. Kredi bittiğinde zaten yaşam enerjin bitmiş oluyor. Çoluk çocuk sorunlarıyla uğraşıyorsun, orta yaşlı bir insan oluyorsun. Buyurun. En berbat aşaması bence kaprisler abi. Biz evlenirken param olmadığı için eşim gelinliğini kendi aldı. Annesine benim aldığımı söyledi. Takı olarak altın alacak durumumuz yoktu. Swarovski taşlı bir şey aldık. Eve eşya olarak paramız yoktu. Düğün takılarıyla sonra taşınacağımız eve eşya alırız diyerek idare etmiş. Bak işte karşılıklı anlaşma. Ne diyelim yani? Evliliğin en zor aşaması bence düğündür abi. Hayatımda bu kadar saçma ve ısraf dolu bir gelenek görmedim. Hayır diyor, dini veya resmi olarak da zorunlu değil. Neyin inadı bu? Bilmiyorum yavrum işte. Evliliğin en zor aşaması benim için gelin başıydı abi. Verdiğim parayı hala unutmuyorum demiş ya. Hakikaten ya gelin başı ne? Hadi gelinin kafaya bir şeyler yapılıyor. Ben bu konuyla ilgili hep söylüyorum abi. Damadın ne suçu var ya? Damat her zaman olduğu tıraşı oluyor. Damat tıraşı başlığı altında öpüyorlar yani. Gelin de hani kabarık mabarık bir şeyler oluyor. Bir emek var ya, anlatabiliyor muyum? Valla ben damat olacağım zaman kendi berberine gitmeyeceğim abi. Başka berbere gideceğim. Damat olduğumu da söylemeyeceğim abi. Var mı içinizde şu anda berber kardeşlerimiz? Ne kadar abi damat tıraşı olmak için ben gelsem ne kadar alırsınız mesela? Bayan kuaförlere soralım. Şu anda gelin başı fiyatları ne? Bilenler yeşillendirsin. Evet abi erkek berberler. Ben sana damat tıraşı olmaya gelsem kaç para verirdim? Abi sana para yok. Sana beleş dersen yarın evlenirim vallahi. Gelin başında bulduk mu tamam abi. Bu iş oldu. Söyleyin bakalım kuaför kardeşler fiyatlar nedir şu an itibariyle? Ailelerin ailelerin sürece dahil olması ve başlayıp bir ömür boyu sürece devam etmeleri abi. En zor kısmı bu. Evet ya işte. Onun ailesi öyle, bunun ailesi böyle. Malumunuz. Evliliğin en zor süreci diyor ki üçüncü şahısları memnun edebilmek sanki o çift evlenmiyor da her iki sülale birbiriyle evleniyor. İş para ödemeye gelince herkes ölü taklidi yapıyor. Damadı ve gelini zor duruma sokuyorlar. Evet doğru. Bu da bir süreç. Evliliğin en zor süreci evlenmeye karar verdiğin anla başlar abi. Boşamsam bile sona ermez. Öylesine berbattır demiş. Bana kalırsa evliliğin en zor süreci alışveriş kısmı abi. Mobilya alışverişi sırasında acayip kazıklanmıştık diyor. Evet o da zor değil mi? Kız tarafından bir ses çıkıyor, oğlan tarafından bir ses çıkıyor. Bana kalırsa evliliğin en zor kısmı evlilik teklifiyle düğünün bittiği an arasındaki her saniye abi. Kesinlikle aileleri tanıştırma faslıdır. Kendi tarafın ailesine erkekse efendi, kadınsa cicik kız pozları kesme mecburiyetiyle insanı önce evlilikten sonra insanlıktan soğutur. Kimse kendisi olamaz kolay kolay bu süreçte. Evet ya. Benim annem de hakikaten, benim babam da, yavrum ben bunu daha önce söyledim, benim arkadaşlarıma beni tanıtırken hakikaten böyle, yavrum ne bileyim, böyle Buckingham Sarayı'ndan gelmişiz gibi davranıyordu. Normal hayatta öyle değildi. Anne çorapların nerede diyorum. Nereye koyuyorsan oradadır diyordu. Ama arkadaşlarımla beni tanıştırırken, ben arkadaşlarımla annemi babamı tanıştırırken, valla bildiğin saraydan gelmiş azizadeler gibi böyle. Tüm süreçtir abi. Bilmiyorum yavrum, soruyoruz işte. Karar verdiğin andır abi. Evliliğin en zor süreci. Düğün gününü tek geçerim. Hele o fotoğraf çekimi yok mu? Düşman başına diyor. Teşekkürler arkadaşlar. Yani evlilik isteğimi bir 5 sene daha uzaklaştırdığınız için. Her aşaması berbattır. İstediğin saçma bulduğun her olayların içerisinde bulursun kendini. Aralarından seçmen gerekirse 4 saatlik düğün boyunca sürekli oynamak olabilir abi. Çifte telli, halay, dans sevmiyorum, içimden de gelmiyor demiş. Beceremiyorum da üstelik, ama saçma, anlamsız buluyorum. Bırakın isteyen içinden geldiği gibi oynaya dursun, benden uzak durun demiş ya. Evet ya. Düğüne gittiysen oynayacaksın. Ben söylüyorum, ben mümkün olduğu kadar gitmemeye gayret ediyorum. Ama artık kaçışım yoksa, 40 yılda bir gördüğüm akrabalarımla valla karşılıklı omuzları titretiyorum, gerdan kırıyorum. Çünkü anlıyorum ki artık hani kaçınılmaz. Bak tam tersini düşünenler de var. Gerçekten koşulsuz, şartsız, aşık olup hayatını onunla birleştirmek istiyorsan hiçbir aşama zor gelmez. Numaramı yollamış. Benim için kız isteme faslıydı abi. Çok sıkıcıydı. Evet ya. Yüme garibim orada. Damat oturuyor. Sadece fotosentez yapıyor. Gıkı çıkmıyor. Valla bazı kız istemelerde yani damadı sandalye sarıp kucağına oturan bile olabilir. Bak benim anladığım kadarıyla benim de çok zorlanacağım kısım bu. Bak en barbat aşama abi. Düğünde oynama kısmı demiş ya. Tek düşündüğüm şey bu. Tek fobim bu. Oynamayı bilmiyorum ve hayatım boyunca bir kez daha oynamadım. Nasıl olacak? Ne yapacağım? En ufak bir fikrim yok. Fena halde panik oluyorum düşününce. Sanırım en iyisi düğün yapmamak, bir yol bulmak lazım demiş. Eyvallah canım kardeşim benim. Düğün evliliğin en zor aşaması 3. 7. ve 14. senelerdir yavrum. Bazen işte böyle açıklamalar geliyor şimdi. 14. sene evlilikte işte ne bileyim abi, tehlike çanları çalıyor. Yavrum ben şu an, bak şu an itibariyle diyorum ya, yani programı bırak, şu anonsu bırakıp hemen evlensem. Yaşımı biliyorum. Bunun üstüne 14 sene koy. 14 sene sonra valla evliliğimde tehlike çanları çalsa ben o çanları zaten duymam. Yani ya da benim bu ara kulaklarım çınlıyor. Biri beni anıyor falan derim yani. Anlatabiliyor muyum? Velhasıl mesaj yollayan bütün dostlara çok çok teşekkürler. Dediğimiz gibi sana göre evlilikte babacığım o uzun süreçte en zor aşama hangisi? Günün konusu bu.
0: Arif Güven Showtime.
3: Krallıkta gözün yok ama gönüllere tat kurmuşsun Arif abi.
4: Bugün ben, yarın sen. Her gün birimiz, bir gün hepimiz Arif Güven dinleyeceğiz. Arif Güven dinleyeceğiz.
5: Kuş sesleriyle başlıyor gün ve değmiyor hüzünler umutlara. Radyoda Arif Güven Show çalıyor. İyi yayınlar.
0: Arif Güven Showtime.

Mesajlar. Sorduk dostlarımıza. Evliliğin en zor kısmı sizin için hangi kısmı olabilir? Bakın, Belçika'dan yazdım yollamış. Diyor ki, evliliğin zor olanı kadının Mehmet isminde kocası varsa. Hele de o adam Lassa, Allah yardımcısı olsun. Sadece eşine değil, dinlediği radyo programcısı varsa ona da Allah yardımcısı olsun. Evliliğin en zor süreci evlenmek abi. Eyvallah canım kardeşim benim. Siz hangi kısımda çok zorlanırsınız? Bakalım, kesinlikle düğün abi. Bu nedenle düğün yapmadan evlenin. Çömezler demiş ya. Ben öyle yaptım, kafam rahat. Aa, ne güzelmiş ya valla. Kesinlikle nişan alışverişi demiş abi. Bakalım. İcat edelim diye başlıyor. Nişan alışverişinden bahsediyor. O kadar da dedim yavrum, gez boş vakitlerinde, kafanda fikir oluştur, beğenirsen ver koparosunu ayır. Yok ben böyle dememişim. 3 gün diyor ebem ağladı. Ağlamamış da biz öyle yumuşattık yani. Hem de Eskişehir gibi hemen hemen her şeyin merkezli olduğu bir şehirde. Evet ya. Aşkım şurada şunu beğendim, gel gidelim. Aşkım burada bunu beğendim, gel gidelim. Zor, vallahi zor, billahi zor. Ben hiç gelemem herhalde böyle şeylere. Bilmiyorum, büyük konuşmayayım ama. Vallahi. Abi düğün düğün diyor. Bir gecede başkalarını eğlendirmek için servet harcarsınız. Sonra da onu senelerce ödersiniz. Kim bulmuşsa bunu helal. İyi tarafı, iyi ticaret kafası varmış diyor. Başka zaman yüzüne bile bakmayacağınız 1 liralık şeye 15 lira 20 lira vermeniz mümkün mü mümkün? Evet ya. Ay düğün yapmasak el alem ne der? Bir kere evleniyoruz canım dediğiniz süreç var ya, sizi soyup sovana çeviriyor abi. Bilemeyeceğim çiçeğim ama evet, hak veriyorum. Doğru söylüyorsunuz. Bence evliliğin en zor süreci çocuk doğumu sonrası kadının diyor. Triplere girmesi abi. Hem kendine hem de eşine dünyayı dar ediyor resmen. Bilmiyoruz yavrum. Bence en berbat aşama aile bireylerinin evlenecek olan iki şahsiyetin düşüncelerini umursamayıp kendi düşüncelerini zerk etmeye çalışması. Evet ya. Aileler de işin içine girince ortalık karışıyor. Yok o koltuk takımı güzel değil. Yok işte bu, bir de buradan bakın. Doğru, çok zor abi ya. Vallahi çok zor. Allah diyorum ya. Evliliğin en zor kısmı tecrübe konuşuyor. Açılın demiş ya. Söylüyorum Arif Güven, boşanma kısmı. Ne kadar koparsam kârdır yeminiyle başlar. Yine bir devlet görevlisinin mahkemede devletin bana vermiş olduğu yetkiyle sizi boşanmış ilan ediyorum. Birbirinize tükürebilirsiniz demesiyle son bulur diyor. Tükür babanın suratını oğlum.

0: Abi. O gelinliği giyince bütün herkes içine bir yıldız stil de kaçıyor. Bana kalırsa evliliğin en zor kısmı nişanlılık. Kayınpederi var, kayınvalidesi var, kayın var. Evet ya, bir anda herkesle akraba alıyorsun abi. Düğün dernek aşamasıdır tahminimce demiş. Eyvallah Murat'ım. Evliliğe giden yol ne kadar zor ise evliliğin kendisi de o kadar zor. Şayet temelinde anlaşma, saygı, sevgi, sadakat, dürüstlük yoksa, sağlam bir temel üzerine kurulmadıysa işin iş. Eyvallah kardeşim benim. Bak, boşanan arkadaşlardan gelen mesajlar da var. Boşanmak da evlilik sürecine dahil. Daha berbat hiçbir şey yok. Ne kadar kirli çamaşır varsa dökülüyor. Ne kadar iftira varsa atılıyor. Dünyanın en alçak adamı oluyorsun bir anda. Bak bu da güzelmiş ya. Sorduk. Yani şimdi radyoları yeni açanlara konuyu bir daha özetlemeyelim ama evliliğin en zor aşaması. Dedim ki nedir? Hangi aşama? Bak dipnot bu kadar kısa. Abi her gün demiş ya. Her gün zor diyor ya. Velhasıl sevgili dinleyenler, valla bir dünya mesajımız var. Mesaj yollayan bütün dostlarımıza da çok çok teşekkürler. Birazdan mı? Birazdan bir parti daha bakacağız abi.
1: Arif Güven abi, ya bu enerjiyi nereden buluyorsun arkadaş? Şu ne yiyorsan bize de söyle de biz de senin enerjini aynısını yaşayalım. Kurban olduğum, harbiden kurban olduğum. Senin sayende biz de burada coşuyoruz yani. Şımartmak gibi olmasın ama seviliyorsun kardeş. Seviliyorsun kardeş.
2: Arkadaş seni dinledim. Lanet olsun o güne. La kopamıyoruz senden be kardeş.
3: Arif Güven Showtime.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Hyundai Çetaş Eskişehir'de açıldı. Hyundai Çetaş Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Güven Showtime.
1: Vallahi mesaj yollayan bütün dostlarımıza gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler gençlik. Bir dünya mesajımız var. Bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Evlilikte bana kalırsa en zor süreç. Bugünün konusu bu. Şöyle bakalım. Bu nedir? Evet, iki tarafında akrabaların ve özellikle yenge veya yenge uzaklığında ikinci ve üçüncü kuşaktan akrabaların her şeye karışıyor olması. Tabii canım, elti, dünür, dünür değil de neydi? Ben bir de bu tarz kavramları hakikaten hiç bilmiyorum ya. Benim biraderin eşine duyguma sordum. Dedim, abicim ben senin neyin oluyorum? Kaynım dedi ya. Dedim, ne biçim isimmiş be oğlum ya? Kaynım. Dedim, kaynım maynım deme bana. Evlilikte en az bir seneye geride bırakmış herkes bilir ki kesinlikle sonrasıdır abi. Yani ilk yıl iyi, ondan sonra her şey berbat mı yavrum, öyle mi dedi? İnşallah yenge dinlemiyordur, kurban olurum. Dipnot var zaten, adımı okuma abi. Evliliğe karar verildiği an ve sonrası benim için zordur abi. Evet, o minnoş sevgilinizin düğünde, gelinlikte, perdeydi, mobilyaydı derken bencilliğiyle cüzdanınızın kanseri haline gelmesi abi çok zor diyor ya. Cüzdanınızın kanseri. İlk defa böyle bir tabir buluyorum. Bana kalırsa boşanma abi. Allah Allah. Baldız gelmiş ya. Evlilikte en zor aşama baldız mı abi? Aksini iddia eden evli değildir abi. Hele baldızın kenefine denk gelirsen işiniz daha da zordur. Yavrum bu sana has bir durum olmuş ya. Yani şimdiye kadar hiç baldız cevabı gelmedi yani. Evlilikteki en böyle zor süreç hangisi dedim? İmzayı attığın andır abi. Buyur Arif Güven, sana sıralayayım. Aile ile tanışma huzursuzluk verir diyor. Kız isteme, taraflar birbirini tartar. Olumsuza yakın söz kötüdür. Nişan alışverişi, ailelerin ilk müdahaleleri burada başlar. Çok kötüdür. Nişan öncesi ve kendisi kötü, çarpı kötü. Düğün alışverişi, ev bulma, düzenleme, sağanak kötü. Nikah diyor, resmi kurumda olanı kötü ama çok çabuk oluyor. Düğün öncesi ve kendisi artık ailelerin, eyvallah canım kardeşim ya. Sürekli kötü kötü diye gelmiş, sonra finalde de kolla kötü diyor. Kalan kısa süre abi, evliliğin o sürecin diyor en zor aşaması. Eyvallah canım kardeşim. Kadınlar için söylüyorum, doğum yaptıktan hemen sonradır aslında o evlilikte ne kadar yalnız olduğunu o an anlıyorsun. Bilemiyorum yavrum, bilemiyorum. Size göre evlilikteki en zor aşama. Bak, telefon alırken bile bir yıl araştıran birisi olarak kesinlikle beyaz eşya alımıdır abi. Hiç unutmuyorum diyor. Gecenin bir saati kurutma makinesi inceleme videolarını izlemek zorunda kalmıştım. Buyurun. Evliliğin en zor ve en berbat dönemi ayrılık aşamasıdır. Ne kadar kirli çamaşır varsa, sabır edilip söylenmeyen laf varsa hepsi ortaya konulur. Ya... Ailelerin tanışması, bak bir daha geldi. Dünyada daha az gergin herhalde bir şey yoktur abi diyor. Ben çok gerilmiştim. Zor abi, zor ya vallahi. Genelde anladığım kadarıyla düğün alışverişi insanlarda böyle stres yaratıyor. Aileyle yapılan düğün alışverişi abi, bu alışverişte çok yuva yıkılmıştır diyor. Vallahi olmuştur, doğru söylüyorsunuz yani. Bak bir de şey yazmış. Gelen mesajları dinledikten sonra gerçekten nasıl cesaret ediyorsunuz hayret ediyorum demiş ya. Çiçeğim var mı? Var. Verilmesi gereken bir molamız var. Moladan sonra kurban olduklarım buradayız. Olabiliyorsa ayrılmayın.
0: Arif Güven Showtime.
2: Arif abi, ben güvenlik amiri Sinan. Güvenlikçilere Arif Güven dinleyin dedik. Daha beni dinlemiyorlar abi. Söyle de devreye atsınlar bari.
3: Merhaba Arif abi. Ben Nusra. 4 yaşındayım. Büyüyünce Arif Güven çok tanıdık. almak istiyorum.
4: Arif, tır kullanıyorum. Bana cevap yazmışsın. Birader, sapağı kaçırdım. Ne yaptın ya?
0: Arif Güven Showtime.

0: Esküven Showtime.
1: Buyurunuz. Sağ tarafta kırmızı şortuyla Rocky Balboa. Sol tarafta mavi şortuyla Sinek Siklet Mervi. Son parti, şöyle bir mesajlara bakalım. Vallahi Nevzat'ım yollamış, kurban oluyorum. Diyor ki vallahi dinledikçe halime şükür ediyorum. Benim eşimin tarafında sülalesinde Türkçe bilen yok. Ben de onları anlamıyormuş ayağına yatıyorum. O yüzden kafam rahat. Buyurunuz. Maç devam ediyor canım kardeşim. Az önce Nevzat'ım biliyor olursunuz ki Mehmet abiye laf takmıştı. Yollayan bir, karşılayan sıfırdı. Hemen cevap geldi. Şimdi Mehmet abimin mesajına bakalım. Evliliğin en zor kısmı yapacağın hovardalık, çok iyi planlama ihtiyacım var diyor. Daha da zor kısmı yakalandıktan sonra bunu nasıl hafifletebilirim, süsleyebilirim, yutturabilirim kısmı. Sonrasında buyurunuz Nevzat'ımla, diyor ki aşk olsun Nevzat'ım ya. Bak günahıma giriyorsun, kestim sana bir ziyafet cezası da. Sen bunu ceza olarak algılama. Sana bu mükafat, abinin gönlünü kazanıyorsun. Daha nasıl iyilik yapabilirim sana demiş ya. Eyvallah. Şimdi maçta durum bir oldu. Buyurunuz. Bana kalırsa evliliğin en zor kısmı abi. Kız isteme merasimi diye düşünüyorum. Bizim ne saçma adetlerimiz var böyle. Hele damat düşünün diyor. Beyaz çorap bir ayağı diğer ayağının üstünde. Evet ya. Damat duruşu. Bir ayak bir ayağın üstünde, beyaz çorap var. Ya da her iki ayak birbirine çok yakın. Eller bağlı. Sırtını koltuğa tam dayamamışsın. Övgüler dizilir, sözler verilir. Gençler birbirlerini görmüş, sevmiş, sevişmiş. Hatta bizimle olan biraz ileride gitmiş. Biliyorsunuz değil mi? Eskiden Türk filmlerinde hakikaten böyle, bak, kötü bir şey değildi yani. Böyle bir kötü bir anlamı yoktu işte. Bakın eski Türk filmlerine, işte gençler birbirlerini pek bir sevmişler. Ya da işte şey vardı işte. Adam bile söylüyordu, sallıyorum, biz Mahmut Bey ile pek bir sevişiriz falan diye böyle. Böyle eski kafalı birisiyle kız istemeye gittiğini düşünsene. Vallahi bizim oğlan sizin kızı görmüş, pek bir sevmiş, pek bir sevişmişler. Hatta bizim oğlan ileride gitmiş biraz sonra. Benim için en berbat olanı kız isteme ve o saçma sapan tuzlu kahve adeti. Bu ortam kadar samimiyetsiz ve kasıntı başka hiçbir ortam yoktur diyor. Soruyoruz işte dostlara, bilmiyoruz. Büyük konuşmayayım ama tam bir tantana aile ziyaretleri. Düşünsene, bir de hiç sevmediğin insanlarla sırf aile, akraba diye muhatap olmak zorunda kalınca of, darallar geliyor demiş. Hakikaten ya. Bir anda düşünsene, çarpı iki yapıyorsun aile sayısını. Evet abi, ailelerin tanışması en kötü bence. Bence düğün demiş ya. Benzetmeye bak. Çünkü düğün diyor resmen bölüm sonu canavarı gibi en sonda bekliyor. Aşırı gürültülü ve sahte bir ortam. Herkes yalandan birbirine gülümsüyor. Beynimiz o sırada muhtemelen kol gibi borcu düşünüyor. Hanım kızımız da görümce senin aşırı samimi. Ne gerek var böyle bir ortama? Nikah kafi diye düşünüyorum. Ay, eyvallah canım kardeşim. Velhasıl dostlar, mesaj oldu yani bütün dostlara gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler gençlik. Ve okunmamış şu anda sevgili dinler. Mümkün olduğu kadar okumaya çalıştım. Emme. Valla 37 tane daha mesajımız var. Yani ailelerin her alta karışması evresi abi. Bana kalırsa en zor kısım o. Dinlemeyin yavrum ya. Sizin hayatınız bu oğlum be. Allah Allah. Bana kalırsa evliliğin en zor kısmı, boşanma kısmı. Bir insanın ne kadar yanlış olduğunu en iyi bu kısımda anlıyorsun abi. Oş, velhasıl sevgili dinleyenler, bu kadar yeterli olmuş olsun. Çünkü biliyorsunuz artık yazıyor haberleri gelecek.
0: Arif Güven Showtime.
2: Abi ben Bolu'dan Mesut Yılmaz. Herkese selamlar. Seviliyorsun abi, kolay gelsin.
3: Arif İsrail'den selamlar.
4: Türkiye'nin Paris'i Bursa İnegöl'den selamlar.
5: Selam Arif, Londra'dan da Şebeci Kemal. Seni dinlemeye devam ediyoruz.
6: Arif abi şu anda Erzincan Üzümlü Çalırtepe köyünde süt topluyorum. Sevgiler, kolay gelsin abi.
7: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Can Kardeşler Kuyumculuk. 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
8: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Arif Güven Showtime yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle kurban olduğum, yazıyor haberlerde. Şöyle bir bakalım ne oluyor da bitiyor. Buyurunuz. İstanbul'da bir kargo şubesinin önünde çekilen görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü. Çünkü İstanbul'da bir kargo şubesinin önünde çekilen görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü. Kargo çalışanlarının paketleri adeta intikam alırcasına fırlatmaları dikkat çekti ki hangi firma olduğu da kabak gibi gözüküyor. Bir bakın. Aynen öyle, bir bakın abi. Bakalım haber neymiş? İstanbul'da bulunan bir kargo şubesinde kaydedilen görüntülerde aracın içerisinde yükleme yapan işçilerin görüntüleri gündeme damga gibi vurdu. Aracın arkasından yükleme yapan çalışanlar ellerine geçirdikleri paketleri aracın içerisine, yavrum bildiğin atma değil bak, fırlatma, yere çarpma artık neyse yani. Öyle böyle değil abi. Söz konusu paketlerin hassas bir şekilde yerleştirilmemesi dikkat çekerken, yerleştirilmesi mi? Fırlatıyor la, bildiğin fırlatıyor abi. Kargo şubesinin hangi ilçede faaliyet gösterdiği merak konusu oldu. Cep telefonu kamerasıyla gizli çekilen görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından pek çok vatandaşın tepkisi de gecikmedi. Yavrum bir kere bu firma için bak şimdi, yani dediğim gibi görüntüleri görebiliyorsunuz. Kurban olduğum firmanın hangi firma olduğu da çok bariz belli. Bana kalırsa babacığım büyük prestij kaybı, hakikaten söylüyorum yani. Ya insan ancak şöyle, ya bu paketleri fırlatmanın, yani şöyle anlatayım. Yavrum birlikte yaşadığın sevgili başkasıyla yakalayınca eşyalarını böyle hani şey yaparsın ya. Aynen öyle bir durum var yani. Bu nedir? Su üstünde koşan kertenkeleden esinlenerek geliştirdiği aracı görenler füze ihbarında bulundu. Jandarma baskın yaptı. Belli ki fantastik bir haber. Nedir hikaye? Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Ali Yiğit, demir ve saç kullanarak denizde gidebilen yüksek hızlı toplu taşıma aracı yapmış. İyi güzel. Ali Yiğit'in test için baraj gölüne götürdüğü prototipi gören köylüler de füze gördük ihbarında bulmuşlar. Ara başlıklar bu. Ekonomik yakıt özelliği olan ve denizde önden çekişli gidebilen tek araçmış. Aferin la, hakikaten şöyle helal olsun abiye. Ama köylüler bu arkadaşı görünce ilk defa böyle bir şey gördükleri için buradan füze geçti diye ihbarda bulunmuşlar. Jandarma da telaşlanarak baskın yapmış. Ne güzelmiş ya. Evet, bunu birkaç günden beri sağ olsun canım kardeşim yollamıştı. Neydi bu? Tıkla bakayım bir. Haber yollayan bütün dostlara da bu arada hakikaten söylüyorum. Çok çok teşekkür ederim. Bakayım. Vergilere sitemli şiir ile aracını satış ilanına koydu. Batman'da bir vatandaş bir ilan sitesinde arabasını yazdığı şiirle satışa koymuş. Şiir de şu, daha doğrusu arabanın ilanındaki açıklama bölümünde şunu yazmış abi. Yedek parçası yok, piyasası az dediler. Seni bilmeyenler cahilce eleştirdiler. Tereddütsüz aldım, hiç kimseye sormadım. Bakım ve masraf yapmakta kafamı yormadım. Yakıt tüketimi az, konforu yüksektir. Sahibinin gönlünde tıpkı bir bebektir. Bindikçe daha da sevdim, gönlümde yer edindin. Yıllarca arayıp da bulamadığım efsane sendin. Geniş bagaj hacmiyle her yükümü aldın. Derede bayırda hiç yarı yolda bırakmadın. Yollarda sana caka atmak isteyenler oldu. Niceleri geriden gelerek dumanını soludu. Koy yakıtı, çık istediğin yola gönül rahatlığıyla. Aile arabası sadeliği, makam arabası ağırlığında. Ülkede vergiler, harçlar aldı başını gidiyor artık. Her gün yükselip belimizi büken fiyatlardan bıktık. Gönül ister de her zaman seninle yola çıkmayı. Şartlar mecbur bırakıyor seninle ayrılmayı. Abi benzin fiyatlarından dolayı arabasını satıyor, böyle bir şiirle satmış yani. Ne güzelmiş abi, vallahi söylüyorum. Batman'da bir vatandaş aracını yazdığı şiirle satışa koydu. Ne güzel. Bak bir de erkeklerin kalbi yok diyorsunuz. Evet abi, bu şiir dolayısıyla abi mecbur kalmış. Arabasını seviyormuş ama satmak zorunda kalınca böyle bir şiirle şey yapmış. Velhasıl sevgili dinleyenler, bu şiir tüm severek ayrılanlara gelsin. Var mı? Var var. Valla bir dünya haberimiz var da bugünlük artık bu kadar yeterli olmuş olsun. Çiçeğim. Ne yapalım şey mi? Artık helal olsun haberiyle bizden bu kadar demenin sevgili dinleyenler tam zamanı olacak. Tıkla yavrum.
2: Arif abi selamun aleyküm. Ben Bilecik'ten Alpay. Seni seviyoruz, severek dinliyoruz.
3: Arif abim, iyi yayınlar. Okan ben Münih'ten.
4: Selam Arif. Burası İnegöl.
0: Arif Güven
4: Selam abi. Ankara İstanbul otoyolunda İstanbul'a doğru gidiyorum ve sizi dinliyorum. Büyük bir keyifle.
5: Arif'im iyi yayınlar güzel kardeşim. İsviçre'den Cenk.
6: Selam Arif abi. Kapadokya'dan Mustafa Altmemiş ben. Radyonuzun sesini biraz daha açın diye ses kalmadı. Kurban olayım ya.

kurban oldum be. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik dediğimiz saate geldik. Valla bugün de bitti abi. Ne kaldı şurada? Programın bir sıkımlık canı kaldı yemin ediyorum. Buyurunuz. Bugün de harika bir yayın oldu. Emeğine yüreğine sağlık cancağızım. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kal. Yolun bahtın açık olsun. 1436 Gülay. Yalova'dan sevgiler saygılar. Seviliyorsun. Kurban oldum. Nevzat'ım canım kardeşim benim. Kral dağılma zamanı geldi artık. Evet, evet. Velhasıl sevgili dinleyenler biliyorsunuz amacımız belli. Buraya geliyoruz. Bir parça da olsa yüzünüzde bir tebessüm bıraktırmaya çalışıyoruz. Memlekette olup bitenleri, gezegende olup bitenleri mümkün olduğu kadar kendimiz ah penceremizden bakarak yorumlamaya çalışıyoruz. Olduysa bir hatamız biliyorsunuz affola. Final bakalım mezuniyet sonrası esnafa teşekkür diye böyle bir haberimiz geldi. Her zaman olduğu gibi helal olsun haberinin sponsoru Belçika'dan Nevzat'ımız. Nedir hikaye? Ben de şimdi yeni okuyacağım. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Sait Sevban Cander mezuniyetini alışılmışın dışında bir teşekkür metniyle paylaşmış. Cander öğretmenleri ve ailesinden önce aralarında pilavcı Fevzi, berber Murat ve fotokopici Engin'in de olduğu mahalle esnafına teşekkür etti. Sebep? Az sonra. Öyle değil. Paylaşımının ardından arkadaşlarından ve hocalarından olumlu dönüşler aldığını dile getiren Cander, mahalle esnafına neden teşekkür ettiğini şöyle anlatmış. Heh, bakalım. İlk orta ve lise öğrenimini Konya'da tamamladım. Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanınca İstanbul'a yerleştim. İlk yıllarım hem şehre hem de okula alışma süreciyle geçti. Burada tek başıma geldim ve birkaç akrabam dışında tanıdığım hiç kimse yoktu. Ancak sonraki yıllarda daha çok insan tanıdım. Kampüsten dışarıya adım attığımızda bizi karşılayan mahallede olan Hisarüstü'nün esnafı da diyor adaptasyon sürecinde büyük bir katkı sağladı bana. Ne kadar güzel. Boğaziçi Üniversitesi çok köklü bir okul ve mezunları arasında dünyaca tanınan önemli başarılara imza atmış isimler de var. Düşününce çevredeki esnafların da senelerdir burada olduğunu ve o insanların hayatıma bir şeyler kattığını fark ettim. Çünkü aynı katkıyı benim hayatıma da yaptılar diyor. Onların dolaylı da olsa çoğu öğrencinin üstünde emeği var. Bu düşüncenin gelişmesiyle mezuniyetimde çevremdeki esnafa özel olarak teşekkür etmek istedim. Çocuklara yardımcı oldukları için mi? Diyor ki örneğin pilavcı Fevzi pandemi döneminde zorluk yaşanmasına rağmen fiyatlarını yükseltmemişti. Bu benim için çok önemliydi. Öğrenci kardeşim ay kurban olurum. Ayrıca biz öğrenciler de okuduğumuz bölüme göre esnafa hep yardımcı olmaya çalıştık. Ben elektronikten anladığım için ihtiyaçları olduğunda yanlarındaydım. Hep diyor dayanışma içindeydik. Vay be ne güzelmiş yavrum. Velhasıl haber uzun ama güzel yani. Vefa önemli. Biz beyler hep söylüyorum çok vefasızız. Hangimiz yıllar sonra bir kutu çikolata alıp sünnetçimize gittik. Allah razı olsun dedik. Dedik mi? Demedik abi. Bak çocuk unutmamış yani. Biz unutuyoruz abi. Abi gitmesen olmaz mı yavrum ne yapayım? Patrona borcum varmış gibi gece gündüz yayın mı yapayım burada? Radyoda senin programın olmayınca boşluk oluyor şimdi. Ay kurban olurum ya. Biz hakikaten artık çok uzattık müsaadenizi isteyelim. Canım kenarım, canım ciğerim daha doğrusu hayat yol kenarı muhabbetini biliyorsunuz zaten. Söylemeye gerek var mı abi? Herhangi bir dinleyici bile ezberlemiştir artık onu ya. Müsaadenizi isteyelim. Valla benim için de güzeldi, keyifliydi. Memnun kaldıysanız, keyif aldıysanız yarın seve seve keyifle yine sizleri burada misafir etmek ister miyiz? Tabii ki de isteriz. O saate kadar kurban olduklarım. Hadi hoşça kalın. Haydi kendinize çok çok iyi bakın.

0: Halden çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan. Gülüyorum. Wrong side of the road.
1: Dark and cold. Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek. On the wrong side of the road.
2: Gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat, beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Park Mademoiselle Abiye mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
3: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak.

0: Temizleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Çetaş Çeri Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla Çetaş Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri Çetaş Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. Çetaş Çeri Eskişehir, adres Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai Çetaş Eskişehir'de açıldı. Hyundai Çetaş Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir, adres Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060. Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTA-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
5: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Can Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %

0: ayrıntılı nissan.com.tr'de. Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Kalitesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Çetaş Çeri Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla Çetaş Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri Çetaş Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. Çetaş Çeri Eskişehir, adres Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai Çetaş Eskişehir'de açıldı. Hyundai Çetaş Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir, adres Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.

0: Ara Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com. Evinize en uygun tüller.
1: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
0: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9
1: Radyo Ses
0: Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Darısı alamayanların başına büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Çetaş Çeri Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla Çetaş Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri Çetaş Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. Çetaş Çeri Eskişehir, adres Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai Çetaş Eskişehir'de açıldı. Hyundai Çetaş Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir, adres Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060. 05.
3: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Şeri Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Şeri modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Şeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Şeri Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Şeri Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222-606-0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222-606-06-05.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.

0: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Manifest ve Süperstar Ajda Pekkan ortaklığı ile yaptık. Hileli isimli çalışma radyonuzda sizlerle buluştu. Hemen sonrasında ise İrem Derici'ye kulak veriyoruz. Gidelim mi buralardan isimli şarkısını seslendiriyor o da. Hepiniz hoş geldiniz.

Pop müziğin başarılı ismi yalın kulaklarınızdaydı. Akşamüstü isimli şarkısıyla beraber günümüze renk katan isimlerden biri oldu sanatçı. Nerede olursanız olun radyolarınızın sesini açıp sizler de bu ritimlere eşlik edebilirsiniz bizimle birlikte diyelim ve müzik yolculuğumuza. Murat Dalkılıç'la devam edelim şimdi. Paylaştığı ilk günden itibaren dikkat çeken çalışması. Leyla, radyonuzda sizlerle.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
4: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Günümüzü renklendiren şarkılardan biriydi. Mela Bedel'den dinledik bir Mustafa Sandal şarkısını. İki tas çorba radyonuzda sizlerle buluşan melodiydi. Ardındansa Murat Boz'la devam ediyoruz. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma Yara Tuz.

Bilge Nihan ve Bahadır Tatlıöz'le birlikte biraz geçmişe yolculuk yaptık. Çıktığı dönemin en sevilen düetlerinden biriydi şüphesiz. Net isimli şarkılarıyla radyonuzda sizlerle buluştu ikili. Onların ardındansa Melike Şahin'le devam ediyoruz şimdi müzik yolculuğumuza. Canın beni çekti.

0: Val reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Evinize en uygun tüller.
3: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
0: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
2: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Derya Uludağ'dan dinledik. Hani isimli şarkısıyla beraber sanatçı bugüne renk katan isimlerden de biri oldu. Ritmimizi bozmadan önemli söz yazarı ve bestecilerden biri Soner Sarıkabadayı ile devam ediyoruz şimdi ise müziğe. Seviyor muyuz?

Uzun yıllardır pop müziğe çok özel şarkılar kazandırdığını söyleyebiliriz. Onun için Emre Altuğ'dan bahsediyorum. Yeni Fark Ettim isimli şarkısıyla günümüzü renklendiren isimlerden biri oldu sanatçı. Hemen sonrasında ise 90'lı yıllardan bu yana paylaştığı şarkılarla adeta pop müziğe yön veren isimlerden biri. Mustafa Sandal'la devam ediyoruz şimdi ise müziğe. Hepsi Aşk'tan, radyonuzda sizlerle.

0: Kullanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon: 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon: 0222 606 0605.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

eserinden biri Simge'den dinledik. Geçtiğimiz yıl içerisinde bizlerle paylaştığı bu şarkısı gerçekten oldukça beğenilmişti. Önümüz Yaz isimli şarkısıyla bir kez daha konuk ettik radyonuzda kendisini. Hemen sonrasında Tuğba Yurt burada Açmayalım isimli şarkısını seslendiriyor o da.

0: Tarzıyla daima fark yaratan özel isimlerden biri Mabel Matiz'den dinledik. Umrum Dışı isimli şarkısıyla beraber sanatçı bugüne keyif katan isimlerden biriydi. Hemen sonrasında Oğuzhan Koç ve Merve Özbey ortaklığıyla devam ediyor müzik yolculuğumuz. Geçsin Yıllar isimli düetleri radyonuzda sizlerle şimdi.
1: Radyo Ses.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartak U ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Barış Manço'yla birlikte nostaljik anlar yaşadık. Unutulmaz hit şarkısı Kara Sevda'yla radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Umarım keyif almışsınızdır. Hemen ardındansa Zinet Salih ile devam ediyoruz. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma Yeniden.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Dylan'ın güçlü sesinden dinledik. Reverans isimli şarkısıyla beraber sanatçı bugünü renklendiren isimlerden biri oldu. Ritmimizi bozmuyor ve Berkay'la devam ediyoruz şimdi ise. Yas tutarak radyonuzda sizlerle.

0: Reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
4: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Evinize en uygun tüller,
5: tüllerinize en uygun fon perdeler,
4: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de.
6: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Masa yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

Üzerinden yıllar geçse de gerçekten oldukça sevmeye devam edeceğimiz şarkılardan bir tanesi diyebiliriz. Çıktığı ilk günden itibaren yoğun istek alıyor. Martılar isimli şarkısıyla Edis'i konuk ettik radyonuzda. Umarım bir kez daha dinlemek hoşunuza gitmiştir. Hemen sonrasında Mert Demir burada Bir Gece Gidebilirim isimli çalışmasını seslendiriyor.

Minik Serçe, Sezen Aksu ve Sen Ağla isimli şarkısı radyonuzda sizlerle buluştu ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Model'den May isimli çalışmasını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Teknik Oto Karnavalı sundu. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: Teknik.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: Selamlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınızda, malınızda Özşit

0: marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımı.

0: Nerede?
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Evinize en uygun tüller.
3: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
2: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
4: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: teknikoto.com.tr'de. Nissan Teknikoto. Adres: Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Haftayı ortaladık, çarşambanın tadını çıkartmaya başlayabiliriz gününüz güzel olsun diye. Radyonuzun sesini açmanın vakti geldi, hayatın ritmi başlıyor. Ben Raynel mikrofon başındayım, bugün de önünüzdeki 2 saat boyunca hem gündemden uzaklaşacağız, güzel haberlerden bahsedeceğiz hem de haberdar olacağız. Bugün de 2 saat boyunca çok sevdiğimiz şarkılara eşlik edeceğiz. Dünya biraz daha toz pembe hale gelebilir. Bugün de günden keyif almak istiyorsanız açın radyonuzu. Ben Raynel mikrofon başındayım, hayatın ritmi başlıyor.
1: Radyo Ses. Radyo.

Çok sevdiğiniz bir şarkıya eşlik ederken buluyorsunuz kendinizi. Belki de radyoda duyduğunuz anda o çok sevdiğiniz şarkı daha fazla keyif veriyor ve dans etmeye başlıyorsunuz. Peki her gün dans ederek kilo verebileceğinizi biliyor muydunuz? Dans etmek gerçekten kilo verdirir mi? Eğer zayıflama hedefinizden sapmayacaksanız dans etmek sizi motive edecek ve dolayısıyla kilo verdirecek. Yani siz hem sağlıklı besleneceksiniz hem de hareket edeceksiniz ama spor yapmaya vakit bulamıyorsanız açın radyonuzu, açın en sevdiğiniz şarkıları, dans edin. Çünkü yapılan araştırmalar dans etmenin yaklaşık 15 dakikada 120 kalorinin üzerinde yaktırdığını, bu yüzden kalori harcamanın en eğlenceli yollarından biri olduğunu söylüyorlar. Her gün dans ettiğinizde sonucu birkaç hafta sonra siz de fark edeceksiniz. Üstelik nasıl bu kadar hızlı olduğunu anlamayacaksınız. O halde açın radyonuzu. Çarşamba gününden başlayın. Pazartesiyi beklemeyin ya da herhangi bir şeyi beklemeyin. Kendinizi hazır hissettiğiniz anda başlayın.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımı.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Zaman zaman başkalarına öncelik verdiğimiz için kendimizi unutuyoruz. Eğer kendinize öncelik verirseniz hem işleriniz daha kolay yürüyor, kendinize öncelik verirseniz hem de etrafı daha pozitif gözlerle görüyorsunuz. Kendinize odaklanmak, kendi ihtiyaçlarınıza öncelik vermek, içsel dengeyi bulmak hayatta oldukça önemli bir yolculuk diyor yapılan araştırmalar. Hem kişisel mutluluğunuz hem de genel yaşam kaliteniz için kendinize, kendi ihtiyaçlarınıza öncelik verin ama bunu bencillik seviyesine taşımadan, işte ince bir terazi var, ince bir hassas terazi var o noktada. Onu iyi tutmak, dengede tutmak lazım. Unutmayın, bugün de kendinize öncelik vermeyi, sonrasında işlerinizi de halletmeyi unutmayın. Günü dolu dolu yaşayın, günü dolu dolu devam ettirin.
1: Radyo Ses. Radyo.

hep mutlu olmak istiyoruz. Her şey güzel olsun. Güne güzel başlayalım. Keyifle devam edelim istiyoruz. Ama işte hayat acısı da var, tatlısı da var. Ama günü tatlı karşılamak isterseniz, eğer günü keyifle devam ettirmek isterseniz, her gün güne başlarken bir parça çikolatayla başlayın mesela. Fark etmiyoruz ama dünya üzerindeki en faydalı yiyeceklerden bir tanesi çikolata. Bitter çikolata. Ayrılık acısına da iyi geliyor. Sağlığınızı da yerine getiriyor. Bağışıklığı da kuvvetlendiriyor. Zekaya da, hafızaya da iyi geliyor. Aynı zamanda mutluluk kaynağı. Hatta öksürük krizlerinde bir parça bitter çikolatanın da iyi geldiğini söylüyorlar. Çünkü çikolatanın ve kakaonun içerisindeki bir maddenin inatçı öksürüğe iyi geldiği kanıtlanmış durumda. Kalbe de dost, aynı zamanda beyin sağlığı için de faydalı. Hatırlatmış olayım. Güne başlarken bir parça çikolata ve tabii sevdiğiniz şarkılar iyi gider.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuk'a gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: Evinize en uygun tüller.
6: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
5: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
7: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama, adres Baksan Sanayi Sitesi, numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: soruyorlar.
1: Ersay Üner 2021 yılı şarkısı Seni Soruyorlar'la kulaklarınıza ulaştı. Bu arada yeni albümünü biliyorsunuz Nisan sonu Mayıs başı çıkartmıştı. Yaklaşık 2,5-3 ay kadar oldu albüm çıkalı ama albümün şarkıları uzun vadede etki gösterecek tarzda. Zira uzun zamandır üzerinde çalıştığı bir albümdü. Albümün ismi de çok dikkat çekici, Ruh Hassası. Müzikseverlerle buluşan bu yeni albümde 13 şarkı var, 11'i yeni. Aynı zamanda albümde oldukça önemli isimler de var. Başarılı sanatçı Derya Ulu, Kesin Bilgi şarkısında eşlik ederken Hamdolsun şarkısında Türk müziğin efsanevi ismi Sezen Aksu back vokalde yer alırken Hüsnü Şenlendirici de klarnetiyle projeye katkı sağlamıştı. Hatırlatmış olalım. Kendisini dinlemişken yeni albümü de böyle küçük bir hatırlattım. Sonra Oğuzhan Koç dinleyelim. Aşk beni yendi diyecek. Hayatın ritmi devam etsin. Yazın tadını çıkartacağımız güzel bir çarşamba devam etsin.
2: Radyo Ses.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Sizin evde ev işlerini kim yapıyor? Genelde anneler, genelde kadınlar yapıyor ev işlerini ama ev işleri kadınlara mahsus bir mevzu değil sevgili beyler. Paylaşmak lazım. Hele ki bir arada yaşıyorsanız. Hem ev, hem iş, hem çocuk bakımı çoğunlukla evdeki kadının üzerinde ilerliyor ama bu sistemin ne yazık ki sürdürülebilir bir yanı yok diyor uzmanlar. Konuya ilişkin farkındalığı olan eşler zaten destek oluyorlar ama destek olmayanlar varsa aranızda diye hatırlatmak istiyorum. Evin içinde adaletli bir paylaşım yapmak lazım. Çünkü destek olanlar da çok adaletli bir paylaşım yapmıyorlar. Şimdi ne yapabilirsiniz, ne yapamazsınız, evde ne iş yapılacak bir liste yapın ilk önce. Kim hangi işi yapabilir, hangi zamanda hangi işi toparlayabilirsiniz? Ev işlerini bölüşürken nereden başlayacağınızdan emin değilseniz eğer bir liste oluşturup bu liste üzerinden yapabilirsiniz işleri. Hatta dolabın üzerine her gün listeyi asıp herkes yaptığı işin kenarına bir tik atarsa bence daha kolay olacak. Esnek ve anlayışlı olmak bu süreçte oldukça önemli. Birbirinize iş bırakmamak da iş paylaşımını adil yapmak da oldukça önemli. Dönüşümlü bir sistem kullanabilirsiniz. Bu gayet adil olacaktır. Gönüllü olarak yapabilirsiniz. Çünkü pek çok kadın bu işi yapıyor ama gönüllü olmadan ya da gönüllü olarak yapıyorlar ama bir yerden sonra, bir müddet sonra sıkılıyorlar tabii ki. Birbirinize iş yaptığınız için teşekkür etmeyi de unutmayın. Zira günümüz koşullarında mutlu bir birliktelik için evin işlerini paylaşmak önemliymiş hanımlar beyler. Ben hatırlatayım, paylaşım size kalsın.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: ideal halı yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı. www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.

Yazın en güzel zamanlarındayız. Belki tatile çıktınız, tatil bitti. Belki hala tatile devam ediyorsunuz. Yaz boyunca tatil yapacaksınız ya da yeni tatile çıkacaksınız. Birkaç güzellik tüyosu vermek istiyorum. Çünkü güneş, kum, bronzluk derken güzelliğinizi bulunduğunuz yerde bırakmanızı istemiyorum. Tatilin faturası cildinize, pahalıya mal olmasın. Cildinize dikkat edin özellikle. Yüksek faktörlü güneş koruyucu kremler kullanmanın önemini bir kez daha hatırlatıyorum. Sonrasında tabii ki yüz ve vücut nemlendiricilerinin de önemli olduğunu hatırlıyorum. İçeriden olduğu kadar dışarıdan da nemlendirmek gerekiyor. Gözaltı kremlerinizi, kendi şampuanınızı, kendi saç bakım ürünlerinizi asla unutmayın. Kumdan, havuzdan, klordan, tuzdan etkilenen ayaklar için de ayak bakım kremleri oldukça önemli. Aldıklar, maskaralar, lip glosslar zaten hep yanımızda. Gece gezmeleri için, tatilde olanlar için unutulmaması gereken detayları listeledim. Eksik varsa siz de onları tamamlayıverin.

0: Tatile kiminle çıkmayı düşünürsünüz? Yani tatilde en çok kiminle eğleniyorsunuz? Ailenizle mi, arkadaşlarınızla mı, eşinizle mi, sevgilinizle mi? Şöyle bir düşünün. Çünkü günümüz koşullarında beyler, kadınlar artık tatillere, romantik ilişkiler yerine kadın arkadaşlarıyla gitmeyi düşünüyorlarmış. Yeni araştırmalar giderek daha fazla kadının hayatında romantik ilişkiler yerine kadın arkadaşlıklarının öncelik kazandığını ortaya çıkartmış. Uzmanlara göre bu değişimde modern flörtün zorlukları ortaya çıkmış. Duygusal emek dengesizliği, sosyal medyanın oluşturduğu beklentiler, duygusal güvenin eksilmesi, desteğin olmaması, anlaşılamama hissi de oldukça önemli bir yer tutuyormuş, haberiniz olsun. Sanırım biraz daha güven vermeniz gerekiyor karşınızdaki kadına sevgili beyler. Günümüz koşullarında şu sosyal medya yüzünden erkeklere olan güvenimiz yerle bir olmuş durumda. Yapılan araştırmalar da bunu kanıtlamış. Artık ne yapsak kadın arkadaşlarla bir arada daha mutluymuşuz gibi geliyor sanki, öyle mi?
1: Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınızda, malınızda Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Geceleri uyuyamadığınızı söylüyorsanız eğer, size bir tavsiye vereceğim. Bir Feng Shui tavsiyesi vereceğim. Çünkü eğer yatağın karşısında ayna varsa uyuyamazsınız diyorlar Feng Shui'de. Genelde ertesi güne zinde başlayabilmek için en önemli şey uyku hiç şüphesiz. Ama yatağınızın tam karşısında bir ayna varsa eğer uykusuz kalabilirsiniz diyorlar. Hatta Feng Shui'ye göre ayna kesinlikle yatak odasında bulundurulmaması gerekiyor. Hele ki ayak ucunda asla olmaması gerekiyor. Her hareketi yansıtan bir aynanın şanssızlık getireceğine inanıyorlarmış. Eğer odadan çıkartamıyorsanız en azından yatağa yansıtmayacak bir şekilde konumlansın diyorlar. Yatak odasında olması gereken bir eşya, evet tabii giyinirken kendimize bakıyoruz ama giyinme odamız yok hepimizin. Yatağın karşısında olmasın en azından diyorlar. Ben hatırlatmış olayım. Belki de uykusuzluğun sebebi yatağın karşısındaki aynadır. Kim bilir?
1: Radyo Ses. Radyo.

Eskiler ne güzel sözler söylemişler. Şimdi yani o sözleri düşünüyorum da o kadar doğruymuş ki. Mesela bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim derlerdi eskiler. Uzmanlar da diyorlar ki kimlerle vakit geçirdiğin kim olduğunu belirliyor. Aslında eskilerin tecrübeleri bilimsel olarak kanıtlanıyor günümüz koşullarında. Sosyal çevrenin ruh sağlığımızı önemli ölçüde etkilediğini söylüyor yapılan araştırmalar. Özellikle destekleyici ilişkiler stresle başa çıkmamızı sağlarken toksik ilişkilerin daha fazla kaygılı olmamıza sebep olduğunu ortaya çıkartmış. Bazı insanların yanında kendimizi sebepsizce iyi hissettiğimizi, sadece gülüşüyle bile mutlu hissettiğimizi fark etmişsinizdir. Ama bazılarıyla birlikteyken de tek kelime etmeseler bile modumuzu düşürüyorlar. İşte kiminle birlikte olduğunuz, kiminle vakit geçirdiğiniz, kim olduğunuzu belirliyor. Bu tarz insanlarla, toksik insanlarla çok fazla bir arada kaldığınızda siz de mutsuz, keyifsiz, kaygılı, toksik biri haline dönüşüyorsunuz. Bu yüzden sosyal çevreniz, ruh sağlığınız ve kim olduğunuzla alakalı şekillenmeyi sağlıyormuş. Yani arkadaşınız kimse, etrafınızdakiler nasılsa siz de o tarz insanlara dönüşebilirsiniz. Aman dikkat, tabii siz onları mutlu birer insana dönüştüremiyorsanız.

0: Ara. Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: ÇETAŞ Çeri Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Çeri Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222-606-0605.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
1: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 06 05.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Yazı seviyoruz, yaz gelsin diye bekliyoruz, tatile çıkalım diye hayal kuruyoruz. Ama işte tatil sonrasında kendimizi zor toparlıyoruz. Tıpkı şunun gibi düşünün, çok sevdiğiniz biriyle vakit geçirdikten sonra o sevdiğiniz insandan ayrılıyorsunuz. Onun gibi düşünün, tatilden döndükten sonra da kendinizi daha depresif hissediyorsunuz. Yapılan araştırmalar, yaz boyunca, tatil boyunca güneşin, denizin, keyifli anların tadını çıkarttıktan sonra tekrardan kürkçü dükkanına eve döndüğünüzde içinizi saran bir huzursuzluk olabileceğini, tatil sonrası depresyonu yaşayabileceğinizi söylüyorlar. Her tarz depresyon var artık hayatımızda, yaz, kış, bahar, bir de tatil sonrası depresyonu, bir de toksik insanların hayatımızda yarattığı etkiler derken kendinize dikkat edin, doğru adımlar atın, doğru insanları seçin, tatile de kendinizi çok fazla kaptırmayın, ne de olsa dönüşü var. Radyo Ses. Radyo.

0: Güzel bir Temmuz gününde, yazın göbeğinde günün tadını yine birlikte çıkarttığımızı düşünüyorum. Hayatın ritmiyle her gün daha keyifli hale geliyor, bu yüzden radyonuz, kulağınız bu frekansta, bu programda olsun. Yarın yine görüşeceğiz. Bugünlük hayatın ritmi sona erdi. Şimdilik ben Rana, hoşça kalın diyeceğim size ama yarın yine görüşeceğiz. Güzel haberlerle, en sevdiğimiz şarkılarla yarın hayatın ritmini birlikte yakalayabilmek üzere. Bugünlük hoşça kalın.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: etti.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
5: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: teknik.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
4: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
4: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon: 0543 568 5747.

Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tarzı.

0: Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Evinize en uygun tüller.
3: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
2: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
4: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınızda, malınızda Özşit'le güven.

Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay 100

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
6: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Nisan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır. Son darbeyi kalbim yine ismin olacaktır. Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060 05.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
6: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Uyan şimdi.
1: Çetaş Çeri Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla Çetaş Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri Çetaş Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. Çetaş Çeri Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0 222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai Çetaş Eskişehir'de açıldı. Hyundai Çetaş Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: İçinden çıkamayacaksınız.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Eri Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon: 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon: 0222 606 060.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060 05. Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTA-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.

0: Mercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımı

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Işığı.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartakü ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.